0: Ya peki, tabii ki.
1: Kardeşim.
0: Bir şey olur. Bu hastalığın topları.
1: Tamam.